Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kura da Borusan Klasik'ten çift kişilik konser

0: Her davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
1: Sabah Klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar, 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Mühendislerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re majör 1. piyano konçertosu, Opus 33 La minör 1. violonsel konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek, Saint-Saëns'ın Opus 17 Re majör 1. piyano konçertosu. Solist, Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup, hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan Zhe.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büküyle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re majör 1. piyano konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yılan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La minör 1. Viyolonsel konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La minör 1. Viyolonsel konçertosunun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Birlikte.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler ve aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayecim. Ayrılamıyoruz zaten.
0: Evet,
1: birlikte ya bu program birlikte.
0: Yapışık ikizler gibi.
1: Çok güzel ya. Keyifle yapıyoruz.
0: Cem, iyi haberlerim var.
1: Hadi bakalım.
0: Biletlerimizin hepsi satıldı.
1: Aa, çok

0: İyi para
1: Herkes
0: kazanacaksın.
1: yerini aldı.
0: Aman ne güzel ya.
1: Umarım bugün için de herkesi mutlu edecek seçimler yapmışsındır.
0: Tabii.
1: Çünkü birliktenin sahnesinde gerçekten çok içten ve çok sıcak bir atmosfer var.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım sen bu konser atmosferine başla.
0: Başlayayım, benden
1: Tabii
0: başlıyorum.
1: senin konuklarını bekliyoruz öyle bugün.
0: Tamam. O zaman şöyle, önce konukları söylemeden önce besteciyi açıklayayım.
1: Öyle mi?
0: Tabii ve göreceksin ki yani bizim bu program boyunca bu besteciyle ben hep haşır neşir olacağım, yani bir konu üzerinde gideceğim.
1: Değişik bir şeyler geliyor
0: Ya
1: galiba.
0: dur bakalım şimdi. Antonio Vivaldi.
1: Evet, tanıyoruz.
0: Tanıyoruz. Çok
1: Arkadaşımız.
0: iyi tanıdığımız bir insan. Venedikli. Ama dört mevsim.
1: Onu da çok iyi tanıyoruz.
0: Herkes biliyor. Diyeceksin
1: Evet.
0: ki ya bıktık artık ya hep dört
1: Müziği
0: mevsim.
1: sevmeyen, klasik müziği dinlemeyen bile, değil mi?
0: Yani bunu bilirler.
1: Bilir.
0: Yani bazen otobüs duraklarında bile işte telefon dinlerken falan bu ilkbaharın birinci bölümünü
1: Evet.
0: çalıyorlar. Her yerde duyabilirsin, reklamlarda bile. Yani çok popüler, ama diyeceksin ki niye ya durduk yerde şimdi artık madem bu kadar çok biliyoruz, sıkıldık kardeşim, niye bu eseri tekrar getiriyorsun? Ama ben o kadar farklı bir yorumculardan ve farklı yorumdan getireceğim ki o zaman diyeceksin ki aferin, yani bunu
1: Buna
0: hakikaten
1: değdi ha?
0: değdi olacak yani. Evet, yani şimdi istersen yavaş yavaş isimleri açıklayalım.
1: Çok uzun mu sürecek?
0: Yok, çok uzun sürmeyecek. Bunlar zaten aile boyu uzun aslında. Evet yani. Efendim, Desiderio kardeşler.
1: Aa, çok güzel. Onlar da
0: Aniello.
1: dostlarımız.
0: Ya çok iyi tanırız sevgili dostlar. Aniello Desiderio gitar. Gennaro Desiderio keman. Gaetano Desiderio piyano. Bu böyle müzikal bir aile. Ve demişler ki madem ki hepimiz bir şey çalıyoruz.
1: Bir araya gelelim ha?
0: Evet yani.
1: Birlikte bir şey yapalım.
0: Ha yapalım, ama çok enteresan değil mi şimdi?
1: Ya
0: Karışım bir tuhaf
1: evet.
0: yani gitar. Hadi şimdi piyano keman uyuyor da yani gitar bu grubun içinde biraz garip gibi
1: Garip
0: duruyor.
1: gibi duruyor
0: Ama
1: ama.
0: esas farkı o gösterecek. Yoksa bunu keman piyano yapsaydın binlerce versiyonu var
1: Evet,
0: bu.
1: evet.
0: Değil mi, yapılmış yani, ama gitar piyano ve efendim keman olduğu vakit ne oluyor? Çok değişik
1: Çok
0: bir
1: değişik
0: versiyon.
1: evet. Ve piyanonun altında gitar ezilmiyor yani, değil
0: Hayır
1: mi?
0: bak, katiyen göreceksin, hatta motosiklet gibi gider gibi çalıyor. Aniello'nun tekniği çok süper olduğu için kemanla da yarışıyor zaman zaman.
1: Ne
0: Bunlara
1: güzel.
0: da
1: Evet, gerçekten değişik. Ve hepsini
0: çok.
1: dinleyecek miyiz mevsimde?
0: Ya şimdi ben bu işte kararlıyım. Dört mevsim dinleyeceğiz bir.
1: Harika.
0: Ama aslında bu albüm nasıl bir şey biliyor musun? Bunu Gidon Kramer de yapmıştı biliyorsun.
1: Karıştırmış mı piyasa
0: A,
1: olayla?
0: onla hayır, burada bende yok ama bu albümde var aslında. Onlar şöyle yapmışlar. Vivaldi 4 çarpı Piazzolla 4 mevsimler diye koymuş yani. O zaman yani hatta şöyle çalıyorlar onlar. Vivaldi kış çalıyorlar bir konserde yaptıkları. Arkadan Piazzolla kış
1: İşte
0: çalıyor böyle.
1: Kremer de öyle
0: O da
1: karıştırmıştı.
0: o
1: Evet.
0: şekilde. Yani farklı, ama ben bu şeyi çok ilginç buldum. Yani bir klasik yorumun aslında burada çok fazla da ekleme yok. Ama bazı şeyler var tabii.
1: Tabii ki o
0: Kendi
1: mutlaka.
0: yorumları içerisinde ne bileyim süslemeler. Bazı ek notalar gibi şeyler duyabiliriz. O zaman
1: Hadi hemen çağır, çok
0: istersen
1: merak
0: Desiderio
1: ettim.
0: kardeşlerle şeye başlayalım.
1: Başlayalım.
0: İlkbahara başlayalım. Allegro, Largo ve Allegro bölümlerinden oluşuyor. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Bu Vivaldi'nin yaptığı ilk defa uyguladığı programlı müzik.
1: Evet.
0: Yani bunu sen de biliyorsun. Herkes biliyor ve
1: Açıklamaları var, değil mi?
0: zannediyorum ki
1: Soneleri.
0: soneler var ve bu sonelerin mesela o işte ilkbaharda ne oluyor? Kuşlar cıvıl
1: Evet,
0: diyor,
1: çok
0: şelaleler
1: güzel
0: akıyor falan
1: anlatmış.
0: gibi şiirin konuları içerisinde bunlar var ve onun üzerine bu eseri bestelemiş. Hadi bakalım şimdi bu ilkbaharı bir dinleyelim bu kadar
1: Evet.
0: anlattıktan sonra, tamam.

0: Gerçekten çok güzel olmuş. İlk çok defa farklı. Dinliyorum. Bir de ne yaparsan yap orijinal hali kaybolmuyor bu Vivaldi mevsimlerin değil mi? Yani,
1: yani en çok kaybeden Max Richter olmuştu. Yani
0: ya, o biraz evet.
1: O bayağı bir hani böyle bir hücre falan alıp oradan yok, bir yok. Şey alıp falan.
0: Herkes ama sihirli bir dokunuş yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok güzel ama sadık kalıyorlar bir de Vivaldi'ye bence.
1: Evet. Yani,
0: korkuyorlar.
1: Ne korkuyorlar? %90 sadık kalarak çalıyorlar.
0: Evet, evet öbür doğru. Mevsimleri dinleyeceğiz. Çok merak evet. ediyorum. Çok iyi olmuş böyle bir seçim.
1: Evet. Şimdi sen
0: meraktan
1: bakalım.
0: Meraktan kurtulacağız.
1: Araya
0: o zaman
1: sen...
0: ben de Vivaldi'nin peşini bırakmıyorum.
1: Aa.
0: Evet ne yapayım senden özel.
1: Vivaldi bugün misafirimiz mi nedir?
0: Ben de 4 mevsimi çalayım mı?
1: Yapma dur Allah aşkına. Fenalık geçirin. 4 mevsimi şeyle bisiklet pompasıyla çalıyor.
0: Mevsim yok ama mevsimlerin burnunun dibine kadar sokuluyoruz.
1: Aa.
0: Tabii çünkü Vivaldi'nin Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione.
1: Aa ne kadar.
0: Ne bu? Senin gibi söylemeye çalıştım ama.
1: Ama
0: oldu
1: fena
0: mu?
1: Olmadı. Olacak yavaş yavaş.
0: Armoni ve buluşun denenmesi başlığını taşıyan 12 konçerto yazmış.
1: Aa evet evet.
0: Bu konçertoları Opus 8 olarak numaralamış.
1: Tamam bunu biliyorum.
0: Evet mevsimler böyle... bu konçertonun ilk 4 konçertosu. Bu dizinin ilk 4 konçertosu mevsimler.
1: Aa tamam ya. Çok güzel.
0: Yalnız mevsimlerle bitmiyor.
1: Sonra...
0: 12 tane konçerto var.
1: Çok iyi.
0: Ben mevsimler biter bitmez bitti. Arkasından gelen 5. konçertoyu
1: tamam,
0: çalacağım.
1: Tamam diyorsun böyle yapıştık
0: evet,
1: falan.
0: Evet yapıştık.
1: Ben de ne oluyor diyorum.
0: Benim
1: ya.
0: De efendim konçertomun ismi ha. var. La Tempesta di Mare.
1: Of denizle ilgili bir
0: denizdeki
1: şey.
0: Denizdeki fırtına.
1: Fırtına ha tempesta tempesta.
0: Tempesta di mare söyledin
1: mi
0: güzel?
1: Çok güzel çok harika ya of.
0: Evet bu konçerto da yapısıyla mevsimleri andırıyor.
1: Şey
0: aynı
1: o zaman gene tek
0: doğa
1: keman
0: doğa tasviri var. Evet,
1: tek keman ve yaylılar diyor.
0: Doğa tasviri var. Aa. Kış konçertosunun gerilimli havasını fırtınalıyı hissedeceğiz.
1: Tam o bittikten sonra bu geliyor yani
0: evet,
1: böyle çok
0: evet.
1: değişik.
0: Mevsimler 1, 2, 3, 4 konçerto. Bu 5. konçerto.
1: Bak Vivaldi neler yapmış ya. Görüyor musun? Çok
0: evet.
1: güzel harika.
0: O zaman kemancı Felix Ayo gelsin.
1: Gelsin.
0: Bir de Imuzici gelsin.
1: Of.
0: Değil mi?
1: Bundan daha iyi topluluk
0: keman ve
1: bilmem.
0: Yaylı çalgılar sürekli bası
1: tanımam.
0: Için. Mi bemol majör La Tempesta di Mare.
1: Aa.
0: Denizdeki fırtına başlıklı konçertosunu.
1: Hadi bakalım.
0: Seslendirmek üzere birliklerinin sahnesinde fırtına çıkarmak üzere geliyor.
1: Aman ben paltomu giyeyim deme lazım evet.

0: Ya ne kadar
1: estirdiler, güzel değil mi? Esti, fırtına esti.
0: Kasıp kavurdular sahneyi.
1: Acayip muzici yani, neler yapıyor.
0: Neyse, fırtına geçti. Oh, sakinleşti ortalık.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? Desideriyorlar.
1: Ha dur, pardon. Ana. Ben de diyorum ki anlatıyor fırtınayı, sakinleş. Hadi artık evimize gidelim falan diye.
0: Mevsimlerden yaz.
1: Yaz geldi ya.
0: Işınlansın, ışık olsun sahne.
1: Evet evet, yaz geldi Gayecim şimdi. Yani gene bizim bu Desiderio kardeşlerden bir yorum dinleyeceğiz. Hı-hı. Fakat burada biliyorsun gene bu sonelerden yapıldığı için orada lafı geçer. Bu yazla ilgili fırtınalar, gök gürlüyor, yaz fırtını şeyi böyle.
0: Tabii,
1: yağmuru.
0: Tabii birden yaz yağmuru.
1: Falan falan, ama o böyle gök kararıyor falan. Hı-hı. Korkunç şeyler, başaklar tarlalarda, hı-hı, sallanıyor, rüzgarlar. Böyle bir şey anlatıyor burada Vivaldi. Fakat ben şunu söyleyeceğim, burada bir rekora imza atılabilir. Yani en hızlı çalınan yaz bölümü hangi, kimler yapmıştır şeklinde herhalde birinciliği alırlar. Yani
0: öyle mi?
1: İnanılmaz fırtınalar, ama bu süratler, bu teknik yani.
0: Nasıl oluyor?
1: Şimdi ben zaten Aniello Desiderio'yu yakinen tanıdığım için, yani kardeşleri bir kere gördüm buraya geldiklerinde, ama bu Gennaro Desiderio denilen bir adam var, kemancı. Yani ben bunun nasıl bir kemancı olduğunu aklı sır ermiyor yani. Herhalde içine Paganini kaçmış adamın. ben resmen böyle düşünüyorum. Bak şimdi dinleyeceksin ve hak vereceksin. Şimdi tekrar sahnedeler Desiderio kardeşler. Yaz bölümünü çalıyorlar. Allegro non molto, birinci bölüm, ikinci bölüm adagio, üçüncü bölüm presto, ama ne presto göreceğiz şimdi.

0: Ya çift presto.
1: Allah Allah, nasıl?
0: Başım döndü.
1: Ne oluyoruz
0: nefes
1: ya?
0: Nefes nefese.
1: Ne oluyor?
0: Nasıl bir teknik bu?
1: İşte korkunç yani.
0: Her şeyde duyuluyor tane tane yani. Allah
1: yani
0: Allah.
1: Hem de nasıl tane yani?
0: Hele böyle bir uyumlu iş yani, uyumlu bir birliktelikten dinlediğin
1: zaman. Çok güzel
0: zaman.
1: Bence bu albüm de efsane bir albüm oldu yani.
0: Evet, ben şimdi sözü yüzümüzü güldüren genç bir müzikçi dostumuza çok getirmek iyi istiyorum. Fagotçu Burak Özdemir.
1: Çok iyi tanıyorum.
0: Değil mi?
1: O bizim İstanbul Üniversitesi evet. Devlet Konservatuvarı'ndan yurt dışına transfer olmuş bir fagotçumuzdur ve çok yetenekli.
0: Çok güzel işler yapıyor. Ya. Yaratıcılıkta sınır tanımıyor bir kere. Çok yaratıcı.
1: Acayip. Çok acayip.
0: Biliyorsun hem fagot hem de grubu Musica Sequenza.
1: Sequenza var. Evet, takip
0: Avrupa
1: ediyorum.
0: Avrupa ve Amerika'da gerçekten büyük övgüler alıyor. Bir de barok müzikle
1: ödüm
0: çağdaş.
1: Ödül falan da kazandı.
0: Tabii. Barok müzikle çağdaş müziği improvizasyonla elektronik müzikle birleştiriyor.
1: Tabii tabii, çok farklı.
0: Cazla bir... klasik müzik arasında köprü kuruyor.
1: Evet, evet, evet, evet. O yüzden çok ilgi çekiyor.
0: Hatta opera
1: zaten
0: besteledi bir tane, elektro barok
1: evet.
0: Fuga isimli
1: ya,
0: biliyorsun.
1: Ya, duydum.
0: Çok yaratıcı, çok genç. Gerçekten yolu açık olsun.
1: Güzel, güzel. Çok
0: çünkü
1: seviyorum.
0: Şöyle bir şey var onun kafasında. Buradan zaten yurt dışına konservatuvar bitip gittiği zaman barok evet müziğin farklı kitlelere ulaşmasını istemiş.
1: Ne güzel.
0: Mesela Vivaldi'nin eserlerini içeren The New Four Seasons diye bir albüm
1: yaptı.
0: Yapmış.
1: Evet, evet yaptı.
0: Bu albümde de ama hepsinde de bir mesajı var. Küresel ısınmaya ve her yanımızı sarıp sarmalayan teknolojinin yanlış kullanımına.
1: Aa, bak
0: bilinçsiz sen yaşam tarzına karşı çıktığını söylüyor.
1: Ne kadar
0: bir mesajı
1: güzel
0: var mutlaka.
1: Ne kadar güzel.
0: Bir yandan da diyor Vivaldi'nin caza kayan yönünü göstermek istedim.
1: O
0: diye
1: da enteresan.
0: Değil
1: demek
0: mi
1: ki böyle bir şey hissetmiş.
0: Fagot'u sevdirdi bu çocuk.
1: Evet evet.
0: Çok
1: gerçekten
0: enteresan
1: yani öyle bir
0: de klasik... şansına bereketli besteci Vivaldi 37 tane fagot konçertosu
1: yazmış yani ama o da yani böyle klasik bir eğitimden gelip böyle farklı bir ya yöne açılması da yani yaratıcılık
0: evet, evet
1: açısından çok önemli.
0: Şimdi o zaman Burak Özdemir'in Musica Sequenza ile birlikte
1: tamam,
0: Vivaldi'nin Ruyom sayısı 484 Mi minör fagot konçertosunu dinleyelim.
1: Bakalım.
0: Geliyorlar birlikte.
1: Hadi bakalım, çok ilginç olacak.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar, 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Porusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp porusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Borusan Klasik.
1: Harika ya. Bir yorum dinledik değil mi ya?
2: Ya işte yani
1: evet,
2: çok
1: ne güzel yani konservatuvarı sizin okulu bitirdikten ya, sonra çok... Berlin'e gitmiş. Bir de şey yapmış, erken dönem müziği üzerine master yapmış
2: tabii,
1: Burak
2: tabii,
1: Özdemir.
2: Tabii. Çok yetenek.
1: Sonra barok müzik üzerine uzmanlaşmak
2: harika.
1: İçin Juilliard'a gitmiş oradan
2: tamam işte, bak
1: da. Bravo
2: görüyorum.
1: Orayı da bitirmiş ve ona hocaları
2: bitirecek
1: şöyle bir şey
2: bulamamış.
1: Sormuş. Valla ona demişler ki Juilliard'a neden geldin? Böyle sorular yani. Soruyorlar.
2: Var evet çok yetenek.
1: O da böyle cevap vermiş. O da müziği çalmak istiyorum ama gece kulüplerinde, plaj partilerinde, sokak festivallerinde demiş.
2: Allah.
1: Bunun için geldim
2: olmuşlar
1: demiş.
2: Sonra orada.
1: Yok ne yapmışlar
2: çok biliyorsun beğendim.
1: Ona hemen bir oda hazırlamışlar.
2: Harika.
1: Prova odası bu cevabı çok beğenmişler.
2: Tabii.
1: Türkiye değil orası.
2: Tabii burada olsa sebeplenir de hemen.
1: Evet buyurun efendim. Mevsimlerden sonbahar. Senin konukların sarardı sonbahar yaprağı gibi.
2: Vallahi sonbahar. Aniello oradan bakıp duruyor kızacak valla.
1: Sahne sizin.
2: Ya tabii şimdi burada işte o yazılan sonede ne deniyor efendim, sonbahar artık yapraklar yavaş yavaş düşüyor, başaklar sarardı falan, böyle bir kırsal şey düşünüyoruz, şiir bize
1: evet.
2: Bunu anlatıyor, tatlı tatlı bir rüzgar esiyor, sonra bir şenlik yapılıyor tabii sonbaharda, biliyorsun her zaman festival gibi böyle.
1: Aynen.
2: Köylerde işte
1: dansları
2: onun dansları mi? Var falan, bunlar tasvir ediliyor yani,
1: çok da güzel tasvir ediliyor
2: gerçekten
1: değil mi?
2: Yani ben şimdi o kadar iyi buluyorum ki dinledikçe.
1: Hı hı.
2: Yani Vivaldi nasıl o dönemde böyle programlı
1: gerçekten.
2: Bir müziği bize
1: çok
2: anlatıyor.
1: Büyük bir yenilik değil
2: yani
1: mi?
2: Bize anlatıyor, bu havayı yaşatıyor
1: ya.
2: Kesinlikle yaşatıyor ve önemli bir şey programlı müziğin başlangıcı diyebilir. Evet gene Desiderio kardeşlerden mükemmel bir yorum gene burada göreceğiz. Bu söylediklerimiz yani sonbaharla ilgili söylediklerimiz de bence keman ve yaylı sazlar orkestrasından çok daha fazla bize hitap edecek. Bu grupla yani gitar, keman ve piyano ile bakalım bu sonbahar nasıl ortaya
1: İnanılmaz
2: çıkacak.
1: Ya, değişik
2: göreceğiz
1: bir sound
2: yani başlangıcı diyebilir. Evet gene Desiderio kardeşlerden mükemmel bir yorum gene burada göreceğiz. Bu söylediklerimiz yani sonbaharla ilgili söylediklerimiz de bence keman ve yaylı sazlar orkestrasından çok daha fazla bize hitap edecek. Bu grupla yani gitar, keman ve piyano ile bakalım

0: Müthiş i̇şte. Diyecek bir şey yok.
1: Yani onu demek istiyorum. Şimdi bak, o Adagio Molto nasıldı bu bölümde? Ya. Ben çok sevdim keman. Yani gitarın da
0: çok güzeldir
1: o
0: ya.
1: Duygulu tınısı. Ve bak yani derler ki dın dın yapıyor derler. Hiç dın yapmıyor. Yani adam o da keman gibi çok.
0: Gerçekten.
1: Ya güzel duyuruyor.
0: Kim yapmış peki bu düzenlemeyi? Kendileri mi?
1: Beraber. Üç beraber, kardeş tabii. Ya.
0: Çalışıyor.
1: Gennaro'nun tabii bu işte çok şey kemancının biraz o düzenleme yeteneği var ama Aniello da yardım edin. Aslında bu çok komik. Anlattılar. Bu böyle bir kağıt üzerinde çalışmış bir proje değil. Gennaro bunu zaten çalıyor yani orkestrayla. Demiş ki ya böyle bir şey yapalım. Ya kardeş de birkaç sefer konservatuvarda falan eşlik etmiş bu esere. Biliyor yani ondan sonra. Bir tek bu işte yabancı kalan Aniello demiş ki siz çalın ben improvize bir şeyler koyarım derken. Yani müthiş. Bunu böyle provalar esnasında ortaya çıkarmışlar.
0: Peki benim aklıma bak ne geldi.
1: Evet.
0: Buradan sesleniyorum. Aniello bizi dinliyor musun? Dinliyor değil mi?
1: Dinliyor tabii ya.
0: O zaman kardeşlerinin yanına alıyor.
1: Alıyor.
0: Türkiye'ye geliyor.
1: Geliyor.
0: Cem Küçümen'in festivalinde.
1: Of.
0: Bunu seslendiriyor.
1: Tamam. Bunu hemen bu projeyi biz
0: lütfen yani.
1: Yapalım bunu.
0: Bunu yapın.
1: Ha başka bir şey var yalnız. Bu projenin içinde Piazzolla'nın mevsimlerinde bir de vurmalı çalgı var.
0: Tamam işte.
1: O da geliyor
0: gitar
1: yani.
0: Gitar festivaline lütfen gelsinler
1: tamam,
0: ya.
1: Tamam. Senin şeyini ileteceğiz.
0: Arayalım söyleyelim.
1: Söyleyeceğim
0: programdan
1: tamam.
0: Programdan sonra.
1: Tamamdır.
0: Tamam
1: hemen
0: ama
1: arayayım.
0: Açmaz şimdi. Birlikteyi yok. Dinliyor.
1: Dinliyor onun tamam. Sonra açmaz. Ben konuşuyorum tekrar.
0: Ben şimdi Vivaldi'nin çekim alanından çıkıyorum artık.
1: Aa sıkıldın
0: tabii,
1: galiba.
0: Yeter. Yok sıkıldım. Olmadım da yani
1: ama
0: biraz rahat bırakayım
1: seni. Dinleyenler için de bir
0: evet.
1: Farklılık yaratalım.
0: Ben
1: doğru.
0: Diyorum ki Brahms'ın en zarif eserlerinden birini. Opus 78 sol majör keman sonatını dinlesek. Birlikte'nin sahnesinde. Bunun da mevsimlerle bir bağlantısı var. Çünkü Brahms'ın Avusturya'nın Werther Gölü kıyısında bestelediği bu sonatın adı Yağmur Sonatı.
1: Aa çok hoş.
0: Anladın mı ya? Çok güzel oldu bence.
1: Yağmur Sonatı.
0: Yağmur
1: bak,
0: Sonatı.
1: İsim ne kadar evet şiirsel ya. Bir şey yani.
0: Üç tane keman sonatı yazıyor Brahms. Artık tesadüf mü bilemiyorum ama üç sonatı da sayfiyede. Tatilde besteliyor. Evet.
1: Orada da besteliyor.
0: Sayfiye dedim ama bu kelimeyi herkes anlar mı acaba?
1: Anlar.
0: Ha? Belki gençler anlamaz ama yazlık. Yazlık da besteliyor.
1: Yazlık desek çok daha güzel.
0: Birinci sonat az önce söyledim Avusturya'nın Werther Gölü kıyısında.
1: Çok güzel.
0: İkinci ve üçüncü sonatları da İsviçre'deki Thun Gölü kıyısında.
1: Oh, ne keyifsever adammış.
0: Tatil evlerinde besteliyor.
1: Oh, burada da eser besteliyor.
0: Üçü de olgunluk çağı eseri Brahms'ın.
1: Çok güzel.
0: Yağmur sonatın böyle samimi ve içe dönük bir atmosferi var. Göl kenarında bestelediği için doğal olarak karanlık bulutlar, yağmur, berrak gökyüzü tepemizde dolaşması bulutların kaçınılmaz oluyor.
1: Harika.
0: Bu arada sonatın yağmur sonatı olarak adlandırılmasının esas nedeni Brahms'ın
1: nedir?
0: İkinci bölümünün temasını yağmur liğdinden almasından kaynaklanıyor anladın mı?
1: Bunu bence evet. Sonradan takmışlardır ya adam.
0: Bence de herhalde öyle bir
1: ya
0: şey.
1: Ya emin
0: çünkü
1: ol
0: yağmur
1: yani.
0: Yağmur liğdi var Brahms'ın aynı temayı kullanmış.
1: Uyduruyorlar ilkbahar sonatıymış ya. Kim adam öyle bir şey demiyor ki ilkbahar sonatı. Biz uyduruyor ay ışığı sonatı bilmiyorum.
0: İşte isim yapıyor o zaman şey dikkat çekiyor.
1: Ha,
0: proje
1: onun için,
0: oluyor.
1: Proje evet. İsmi peki öyle olsun. Yağmur.
0: Evet şimdi bu sonatın en güzel yorumlarından birini gerçekleştiren iki ünlü müzikçiyi kemancı Anne Sophie Mutter, piyanist Lambert Orkis'i sahneye davet ediyor.
1: Mutter harika.

0: Kemancı Anne Sophie Mutter, piyanist Lambert
1: Harika.
0: Orkis, Brahms'ın bir numaralı sol majör keman sonatından birinci ve ikinci bölümleri seslendirdi.
1: Demin
0: söylemeyi unuttum, evet, birinci
1: hiç
0: ve ikinci
1: unutacak
0: bölümü.
1: Bir şey yok yani, belli oldu zaten,
0: evet,
1: ama hatırlattın.
0: Mi? Yavaş bölüm ve
1: ama aslında sen bölüm. Unutmadın, ben unuttum, sana hep hatırlatıyorum ne dinliyoruz, kim çalıyor falan, burada benim
0: evet.
1: kabahatim oldu.
0: Kar yağışı için gerekli sıcaklığı sağladım ben. Yağmuru başlattım.
1: Şey mi geldi?
0: Tabii, kışa
1: geldi. Meteorolojiden haber mi geldi kar yağışı için diyorsun şey?
0: Çünkü mevsimlik turu tamamlayacağız son.
1: Doğru söylüyorsun yani, haklısın. Demek ki biz evet bunu yapalım artık, kış ya desiderio kardeşler, bizi bir üşütsün.
0: Evet.
1: Ama şimdi bu kıştaki fırtınalar yani bambaşka esecek. Hani demin rekorlar kırılıyor, hız yapılıyor falan diyordum. Burada artık yani kemerleri takmak gerekecek yani. Öyle değil. O derecede tehlikeli gidişler oldu.
0: Ellerinden enstrümanları fırlamıyor.
1: Fırlar yani. Artık kendilerinden geçecekler yani. Hakikaten muhteşem bir yorum daha geliyor. Yani ben bu albümde yaz ve bu kış yani beni çok etkiledi. Yani dinleyenler için de bilemiyorum nasıl bir etki yaratacak ama tahmin ediyorum onlar da bu şey karşısında yani dirilik karşısında, bu çalış teknikleri ve mükemmel süratler karşısında etkilenecekler. Evet, şimdi gene Desiderio kardeşler, baştan beri söylüyorum, tekrar söyleyeyim, belki yeni açan dinleyenlerimiz olabilir.
0: Tabii.
1: Aniello Desiderio gitar, Gennaro Desiderio keman, Gaetano Desiderio da piyano. Muhteşem kardeşler ve Vivaldi'nin
0: bizi mahvetmeye devam ediyorlar.
1: Mevsimlerini böyle bir üçlüden dinliyoruz. Yani dünyada eşi benzeri yok. Evet, şimdi kışla bu seriyi ben tamamlamış oluyorum. Vivaldi serisini Gayecim. Gerisi sana kalır. Yani birinci bölüm Allegro No Molto, ikinci bölüm Largo, kızaklar gidecek biliyorsunuz kışın içinde.
0: Evet, çok güzeldir.
1: Çok çıngıraklar çalarak o şey kızak, atlı kızak gidiyor. Üçüncü bölüm tabii ki Allegro yani.
0: Aynen.
1: Ama bu Allegro biraz farklı bir Allegro olacak. Anlaşılan biraz Presto'ya doğru gidecek. O zaman hadi dinleyelim.
0: Dinleyeceğiz
1: Desiderio kardeşlerden
0: ki.
1: Şu kış bölümünü de.

0: Harika
1: Ya.
0: oldu. Değil mi? Her zaman bu dört mevsimi bir arada
1: Of.
0: yaşamak zor.
1: Ben
0: Böyle
1: yaşattım işte.
0: ilginç yorum olunca
1: Evet, ben
0: gerçekten
1: dayanamadım. Şimdi bak Gaye'cim, birini bıraksan öbürküne yazık
0: gerçekten
1: oluyor.
0: çok farklı bir düzenleme, müthiş
1: Yani işte
0: yorumcular.
1: bunu yani bir
0: Evet, tekrarlıyorum.
1: izlesin.
0: Anello kardeşlerini alıp buraya gel.
1: Gel,
0: Cem Küçümen'in
1: gelecek.
0: Uluslararası Gitar Festivali'nde
1: Festivaline gel,
0: bunu
1: gel.
0: çal. Çalmazlar mı gelip?
1: Çalmazlar mı? Bayılırlar.
0: Çalarlar, tamam.
1: Tamam. Bir
0: Ben
1: sponsor
0: yaptım
1: da bulursak
0: programı.
1: şahane olur da. Tamamcı.
0: Evet, çok farklı düzenlemeden, gerçekten müthiş
1: Evet.
0: yorumculardan dört mevsimi dinledik. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Genç fagotçu dostumuz merak etmiş bu düzenlemeyi.
1: Burak mı?
0: Burak
1: Aa.
0: ayrılmamış buradan.
1: Ha.
0: Dinlemiş Desiderio kardeşleri ve son olarak
1: Beraber mi
0: diyor,
1: çalmışlar
0: ah
1: yoksa?
0: keşke, değil mi, ne güzel olur o da.
1: Vallahi o da
0: Vallahi
1: muhteşem
0: ben biz
1: bir
0: bugün
1: proje.
0: projeler
1: Ya devamlı buradan projeler üretilir bölümü
0: diyor ki,
1: efendim açtık.
0: madem diye biraz zamanınız var, ben kapatayım diyor,
1: Hadi.
0: birliklerin diyor sahne
1: Çok
0: ışıklarını diyor.
1: memnun eder bizi.
0: Evet, Musica Sequenza ile birlikte son kez geliyor ve bize Handel'i ortaya çıkarmak adını taşıyan albümlerinden, en özgün çalışmalarından birini sunacak Burak
1: Aa,
0: Özdemir.
1: çok güzel. Hadi bakalım.

0: Evet, fagotçu Burak Özdemir ve Musica Sequenza Handel besteleri ve Handel esinlenmelerinden yola çıkarak bir taraftan dönem enstrümanlarıyla gelenekten beslenmişler. Diğer yandan da elektronik müzikte sınırları zorlayıp inanılmaz bir şey yapmışlar.
1: Harika yapmışlar.
0: Bambaşka bir Handel çıkmış gerçekten ortaya.
1: Ama ne güzel oldu.
0: Handel'i ortaya çıkarmak zaten projenin adı.
1: Çok
0: keyifli bir sentez.
2: Gerçekten.
0: Biz de böyle başarılı bir sentez yaptık sanki bugün birliklerinin sahnesinde.
1: Vallahi bir şeyler yaptık.
0: Biz Vivaldi'yi ortaya çıkardık.
1: Biz Vivaldi'yi çok tanıttık ya. Büyük reklam yaptık ama yani güzel yönleriyle ve güzel
0: damağımızda kaldı. Zaman aradan mevsimleri çekip tek tek de dinleyelim. Hepsini
1: yaparız.
0: Değil de aralara koyalım.
1: İstersen bir gün böyle farklı bir şey yapalım yani. Mesela bak aklıma geldi bu proje ya.
0: Proje işi bugün.
1: Boş ve proje tam olmuş.
0: Çok keyifli bir sentez.
2: Gerçekten.
0: Biz de böyle başarılı bir sentez yaptık sanki bugün birliklerinin sahnesinde.
1: Vallahi bir şeyler
0: yaptık. Biz de Vivaldi'yi ortaya çıkardık.
1: Biz Vivaldi'yi çok tanıttık ya. Büyük reklam yaptık ama yani güzel yönleriyle ve güzel müzik.
0: Tadı damağımızda kaldı. Zaman aradan mevsimleri çekip tek tek de dinleyelim. Hepsini
1: yaparız.
0: Değil de aralara koyalım.
1: İstersen bir gün böyle farklı bir şey yapalım.

0: Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Porusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp porusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Porusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Porusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Türk operasına büyük katkıları olan devlet sanatçısı bariton Mete Uğur'u saygıyla anıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında birçok operada başrol oynayan Mete Uğur, lise yıllarında şan eğitimi aldıktan sonra 1960 yılında İstanbul Şehir Operası'nda ilk kez sahneye çıktı. Rol aldığı ilk eser olan Puccini'nin Madame Butterfly operasında ünlü soprano Leyla Gencer'le aynı sahneyi paylaşan Mete Uğur, kısa sürede Türk operasının yıldızları arasına girdi. 11 yıl Ankara Devlet Operası'nda görev yapan sanatçı bursla gittiği İtalya'da La Scala Operası'nda çalıştı. 47 yıl sahnede kalan bariton Mete Uğur, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce defa sahneye çıkmış, 24 operada başrol oynamış, sayısız konserler vermiş, yurt dışında 35 başkente davet edilerek aralarında Leningrad, Kiev, Bakü, Bükreş, Varşova, Belgrad, Üsküp, Riga, Tallinn, Kuybişev, Kazan, Gomel ve Frunze'nin de bulunduğu operalarda sahneye çıkmıştı. Türkiye'ye operayı sevdiren, uluslararası standartlarda bir sanatçı olan Mete Uğur, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülmüş, genç operacılara dünya sahnelerinin kapısını açan Siemens Opera Yarışması'nda 15 yıl jüri üyeliği yapmıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum. borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmesi

dönmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça, bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan, yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye, bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş, uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona eriyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Türk operasına büyük katkıları olan devlet sanatçısı bariton Mete Uğur'u saygıyla anıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında birçok operada başrol oynayan Mete Uğur, lise yıllarında şan eğitimi aldıktan sonra 1960 yılında İstanbul Şehir Operası'nda ilk kez sahneye çıktı. Rol aldığı ilk eser olan Puccini'nin Madame Butterfly operasında ünlü soprano Leyla Gencer'le aynı sahneyi paylaşan Mete Uğur, kısa sürede Türk operasının yıldızları arasına girdi. 11 yıl Ankara Devlet Operası'nda görev yapan sanatçı bursla gittiği İtalya'da La Scala Operası'nda çalıştı. 47 yıl sahnede kalan bariton Mete Uğur, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce defa sahneye çıkmış, 24 operada başrol oynamış, sayısız konserler vermiş, yurt dışında 35 başkente davet edilerek aralarında Leningrad, Kiev, Bakü, Bükreş, Varşova, Belgrad, Üsküp, Riga, Tallinn, Kuybişev, Kazan, Gomel ve Frunze'nin de bulunduğu operalarda sahneye çıkmıştı. Türkiye'ye operayı sevdiren, uluslararası standartlarda bir sanatçı olan Mete Uğur, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülmüş, genç operacılara dünya sahnelerinin kapısını açan Siemens Opera Yarışması'nda 15 yıl jüri üyeliği yapmıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar, 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Porusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp porusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Kursan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren Tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyor.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenlemeyle cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Çaykovski'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar, 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri, Porusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, size soracağım soruyu yanıtlayıp porusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
1: Borusan Klasik.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Porusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp porusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

bariton Mete Uğur'u saygıyla anıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında birçok operada başrol oynayan Mete Uğur, lise yıllarında şan eğitimi aldıktan sonra 1960 yılında İstanbul Şehir Operası'nda ilk kez sahneye çıktı. Rol aldığı ilk eser olan Puccini'nin Madame Butterfly operasında ünlü soprano Leyla Gencer'le aynı sahneyi paylaşan Mete Uğur, kısa sürede Türk operasının yıldızları arasına girdi. 11 yıl Ankara Devlet Operası'nda görev yapan sanatçı bursla gittiği İtalya'da La Scala Operası'nda çalıştı. 47 yıl sahnede kalan bariton Mete Uğur, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce defa sahneye çıkmış, 24 operada başrol oynamış, sayısız konserler vermiş, yurt dışında 35 başkente davet edilerek aralarında Leningrad, Kiev, Bakü, Bükreş, Varşova, Belgrad, Üsküp, Riga, Tallinn, Kuybişev, Kazan, Gomel ve Frunze'nin de bulunduğu operalarda sahneye çıkmıştı. Türkiye'ye operayı sevdiren, uluslararası standartlarda bir sanatçı olan Mete Uğur, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülmüş, genç operacılara dünya sahnelerinin kapısını açan Siemens Opera Yarışması'nda 15 yıl jüri üyeliği yapmıştır.

Yeah.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez bir araya gelecek olan usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet ediyor. Uluslararası alanda tanınan 6 seçkin solist ve oda müziği sanatçısının buluşacağı bu özel konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağım soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuz geliyor. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Soruyu tekrar ediyorum. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

could express no words.采菊东篱下，悠然见南山。桑气日夕佳，飞鸟相与还。

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler ve aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayecim. Ayrılamıyoruz zaten.
0: Evet,
1: birlikte ya bu program birlikte.
0: Yapışık ikizler gibi olduk.
1: Çok güzel ya. Keyifle yapıyoruz.
0: Cem iyi haberlerim var.
1: Hadi bakalım.
0: Biletlerimizin hepsi satıldı.
1: Aa çok iyi. İyi para kazanacağız.
0: Herkes yerine aldı.
1: Aman ne güzel ya.
0: Umarım bugün için de herkesi mutlu edecek seçimler yapmışsındır.
1: Tabii.
0: Çünkü Birlikte'nin sahnesinde gerçekten çok içten ve çok sıcak bir atmosfer var.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım sen bu konser atmosferine başla.
1: Başlayayım, benden başlıyorum.
0: Tabii senin konuklarını bekliyoruz öyle.
1: Tamam, o zaman şöyle önce konukları söylemeden önce besteciyi açıklayayım.
0: Öyle mi?
1: Tabii ve göreceksin ki yani bizim bu program boyunca bu besteciyle ben hep haşır neşir olacağım yani bir konu üzerinde gideceğim.
0: Değişik bir şeyler geliyor
1: galiba. Ya dur bakalım şimdi. Antonio Vivaldi.
0: Evet tanıyoruz.
1: Tanıyoruz.
0: Arkadaşımız.
1: Çok iyi. İyi tanıdığımız bir insan. Venedikli. Ama dört mevsim.
0: Onu da çok iyi tanıyoruz.
1: Herkes biliyor. Diyeceksin ki ya bıktık artık ya. Hep
0: müziği sevmeyen, klasik müziği dinlemeyen bile değil mi?
1: Yani bunu bilirler.
0: Bilir.
1: Yani bazen otobüs duraklarında bile işte telefon dinlerken falan bu ilkbaharın birinci bölümünü çalıyorlar. Her yerde duyabilirsin reklamlarda bile. Yani çok popüler ama diyeceksin ki niye ya durduk yerde şimdi artık madem bu kadar çok biliyoruz sıkıldık kardeşim niye bu eseri tekrar getiriyorsun? Ama ben o kadar farklı bir yorumculardan ve farklı yorumdan getireceğim ki o zaman diyeceksin ki aferin yani bunu
0: buna değdi ha?
1: Değdi olacak yani. Evet yani. Şimdi istersen yavaş yavaş isimleri açıklayalım.
0: Çok uzun mu sürecek?
1: Yok çok uzun sürmeyecek. Bunlar zaten aile boyu uzun aslında. Evet yani. Efendim Desiderio kardeşler.
0: Çok güzel. Aniello, onlar da dostlarımız.
1: Ya çok iyi tanırız sevgili dostlar. Aniello Desiderio gitar. Gennaro Desiderio keman. Gaetano Desiderio piyano. Bu böyle müzikal bir aile ve demişler ki madem ki hepimiz bir şey çalıyoruz
0: bir araya gelelim ha?
1: Evet yani.
0: Birlikte bir şey yapalım.
1: Ha yapalım ama çok enteresan değil mi şimdi
0: ya,
1: karışım bir
0: evet.
1: Tuhaf yani gitar. hadi şimdi piyano keman uyuyor da yani gitar bu grubun içinde biraz garip gibi,
0: garip
1: duruyor.
0: Gibi duruyor
1: ama esas farkı o gösterecek. Yoksa bunu keman piyano yapsaydım binlerce versiyonu var bu.
0: Evet.
1: Değil mi yapılmış yani ama gitar piyano ve efendim keman olduğu vakit ne oluyor? Çok değişik
0: çok
1: bir
0: değişik,
1: versiyon.
0: Evet. Ve piyanonun altında gitar ezilmiyor yani.
1: Hayır bak katiyen göreceksin. Hatta motosiklet gibi çalıyor, gider gibi çalıyor. Aniello'nun tekniği çok süper oldu. Çünkü kemanla da yarışıyor zaman zaman
0: ne
1: bunlara
0: güzel.
1: Da.
0: Evet gerçekten değişik. Ve hepsini çok dinleyecek miyiz mevsimde?
1: Ya şimdi ben bu işte kararlıyım. Dört mevsim dinleyeceğiz.
0: Harika.
1: Ama aslında bu albüm nasıl bir şey biliyor musun? Bunu Gidon Kramer de yapmıştı biliyorsun.
0: Karıştırmış mı piyasa olayla?
1: Onlar hayır burada bende yok ama bu albümde var aslında. Onlar şöyle yapmışlar. Vivaldi 4 çarpı Piazzolla 4 mevsimler diye koymuş yani. O zaman yani hatta şöyle çalıyorlar onlar. Vivaldi kış çalıyorlar bir konserde yaptıkları. Arkadan Piazzolla kış çalıyor.
0: Kramer böyle de öyle karıştırmıştı.
1: O da öyle, evet. O şekilde. Yani farklı ama ben bu şeyi çok ilginç buldum. Yani bir klasik yorumun. Aslında burada çok fazla da ekleme yok. Ama bazı şeyler var tabii.
0: Tabii ki. Mutlaka.
1: Kendi yorumları içerisinde ne bileyim süslemeler. Bazı ek notalar gibi şeyler duyabiliriz. O zaman
0: hadi hemen
1: istersen Desiderio kardeşlerle şeye başlayalım. İlk bahara başlayalım. Allegro, Largo ve Allegro bölümlerinden oluşuyor. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Bu Vivaldi'nin yaptığı ilk defa uyguladığı programlı müzik.
0: Evet evet.
1: Yani bunu sen de biliyorsun. Herkes biliyor ve
0: açıklamaları var.
1: Zannediyor ki soneler var ve bu sonelerin mesela o işte ilk baharda ne oluyor kuşlar cıvıl diyor şelaleler akıyor
0: anlatmış.
1: Falan gibi şiirin konuları içerisinde bunlar var ve onun üzerine bu eseri bestelemiş. Hadi bakalım şimdi bu ilk baharı bir dinleyelim bu kadar anlattıktan sonra tamam. Sonelar var ve bu sonelerin mesela O işte ilkbaharda ne oluyor? Kuşlar cıvıldıyor, evet, şelaleler atıyor anlatmış. Falan gibi şiirin konuları içerse bunlar var ve onun üzerine bu eseri bestelemiş. Hadi bakalım şimdi bu ilkbaharı bir dinleyelim bu kadar anlattıktan sonra, tamam.

0: Gerçekten çok güzel olmuş. İlk
1: çok
0: defa
1: farklı.
0: Dinliyorum. Bir de ne yaparsan yap orijinal hali kaybolmuyor bu Vivaldi mevsimlerin değil mi? Yani,
1: yani en çok kaybeden Max Richter olmuştu. Yani
0: ya o biraz evet.
1: O bayağı bir hani böyle bir hücre falan alıp oradan yok, bir yok. Şey alıp falan.
0: Herkes ama sihirli bir dokunuş yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok güzel. Ama sadık kalıyorlar bir de Vivaldi'ye bence.
1: Evet. Yani
0: korkuyorlar.
1: Ne korkuyorlar? %90 sadık kalarak çalıyorlar.
0: Evet, evet öbür doğru. mevsimleri dinleyeceğiz. Çok merak evet. ediyorum. Çok iyi olmuş böyle bir seçim.
1: Evet. Şimdi sen
0: meraktan
1: bakalım.
0: Meraktan kurtulacağız.
1: Araya
0: o zaman
1: sen...
0: ben de Vivaldi'nin peşini bırakmıyorum.
1: Aa.
0: Evet ne yapayım senden özel.
1: Vivaldi bugün misafirimiz mi nedir?
0: Ben de dört mevsimi çalayım mı?
1: Yapma dur Allah aşkına. Fenalık geçirir. Dört mevsimi şeyle bisiklet pompasıyla çalıyor.
0: Mevsim yok ama mevsimlerin burnunun dibine kadar sokuluyoruz.
1: Aa.
0: Tabii çünkü Vivaldi'nin Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione.
1: Aa ne kadar.
0: Ne bu? Senin bilmiyorum. Gibi söylemeye çalıştım ama
1: ama
0: oldu
1: fena
0: mu?
1: Olmadı. Olacak yavaş yavaş.
0: Armoni ve buluşun denenmesi ha. başlığını taşıyan 12 konçerto yazmış.
1: Aa evet evet.
0: Bu konçertoları Opus 8 olarak numaralamış.
1: Tamam bunu biliyorum.
0: Evet mevsimler böyle... bu konçertonun ilk 4 konçertosu. Bu dizinin ilk 4 konçertosu mevsimler.
1: Aa. Tamam ya. Çok güzel.
0: Yalnız mevsimlerle bitmiyor.
1: Sonra,
0: 12 tane konçerto var.
1: Çok iyi.
0: Ben mevsimler biter bitmez bitti. Arkasından gelen 5. konçertoyu
1: havanın
0: çalacağım.
1: Havanın diyorsun böyle yapıştık
0: evet,
1: falan.
0: Evet yapıştık.
1: Ben de ne oluyor diyorum.
0: Benim
1: ya.
0: De efendim konçertomun ismi ha. var. La Tempesta di Mare.
1: Of denizle ilgili bir
0: denizdeki
1: şey.
0: Denizdeki fırtına.
1: Fırtına ha tempesta ya, tempesta.
0: Tempesta di mare.
1: Di mare çok güzel çok harika ya of.
0: Evet bu konçerto da yapısıyla mevsimleri andırıyor.
1: Şey
0: aynı
1: o zaman gene tek
0: doğa
1: keman
0: doğa tasviri var. Evet.
1: Tek keman ve yaylılar diyor.
0: Doğa tasviri var.
1: Aa.
0: Kış konçertosunun gerilimli havasını. Fırtınayı ha. hissedeceğiz.
1: Tam o bittikten sonra bu geliyor yani
0: evet,
1: böyle çok
0: evet.
1: değişik.
0: Mevsimler 1, 2, 3, 4
1: vay canına.
0: Konçerto. Bu 5. konçerto.
1: Bak Vivaldi neler yapmış
0: ya.
1: Görüyor musun? Çok
0: evet.
1: güzel, harika.
0: O zaman kemancı Felix Ayo gelsin.
1: Gelsin.
0: Bir de İmuzici gelsin.
1: Of.
0: Değil mi?
1: Bundan daha iyi topluluk
0: keman ve
1: bilmem.
0: Yaylı çalgılar sürekli bas için.
1: Tanımam.
0: Mi bemol majör La Tempesta di Mare.
1: Aa.
0: Denizdeki fırtına başlıklı konçertosu.
1: Hadi bakalım.
0: Seslendirmek üzere birliklerinin sahnesinde fırtına çıkarmak üzere geliyor.
1: Aman ben paltomu giyeyim deme lazım evet.

0: Ya ne kadar
1: estirdiler,
0: güzel,
1: estirdiler. Esti, fırtına esti.
0: Kasıp kavurdular sahneyi.
1: Acayip muziçi yani, neler yapıyor.
0: Neyse bunu. Fırtına geçti. Oh sakinleşti ortalık.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? Desideriyorlar.
1: Pardon. Ana. Ben de diyorum ki anlatıyor fırtınayı, sakinleş. Hadi artık evimize gidelim
0: mevsim
1: falan.
0: Mevsim nereden yaz?
1: Yaz geldi ya.
0: Işınlansın, ışık olsun sahne.
1: Evet evet, yaz geldi Gayecim şimdi. Yani gene bizim bu Desiderio kardeşlerden bir yorum dinleyeceğiz. Hı-hı. Fakat burada biliyorsun gene bu sonelerden yapıldığı için orada lafı geçer. Bu yazla ilgili fırtınalar, gök gürlüyor, yaz fırtınası şeyi böyle.
0: Tabii,
1: yağmuru.
0: Birden yaz yağmuru.
1: Falan falan, ama o böyle gök kararıyor falan. Hı-hı. Korkunç şeyler, başaklar tarlalarda, hı-hı, sallanıyor, rüzgarlar. Böyle bir şey anlatıyor burada Vivaldi. Fakat ben şunu söyleyeceğim. Burada bir rekora imza atılabilir. Yani en hızlı çalınan yaz bölümü hangi, kimler yapmıştır şeklinde herhalde birinciliği alırlar. Yani
0: öyle mi?
1: İnanılmaz fırtınalar, ama bu süratler, bu teknik yani.
0: Nasıl oluyor?
1: Şimdi ben zaten Anello Desiderio'yu yakinen tanıdığım için, yani kardeşleri bir kere gördüm buraya geldiklerinde, ama bu Gennaro Desiderio denilen bir adam var, kemancı. Yani ben bunun nasıl bir kemancı olduğunu aklı sır ermiyor yani. Herhalde içine Paganini kaçmış adamın. ben resmen böyle düşünüyorum. Bak şimdi dinleyeceksin ve hak vereceksin. Şimdi tekrar sahnedeler Desiderio kardeşler. Yaz bölümünü çalıyorlar. Allegro non molto, birinci bölüm, ikinci bölüm adagio, üçüncü bölüm presto, ama ne presto göreceğiz şimdi.

0: Ya çift presto.
1: Allah Allah, nasıl
0: başım döndü.
1: Ne oluyoruz
0: nefes
1: ya?
0: Nefes nefese.
1: Ne oluyor?
0: Nasıl bir teknik bu?
1: İşte korkunç yani.
0: Her şeyde duyuluyor tane tane yani. Allah
1: yani
0: Allah.
1: Hem de nasıl tane yani.
0: Hele böyle bir uyumlu iş yani, of. Uyumlu bir birliktelikten dinlediğin zaman.
1: Çok güzel
0: zaman.
1: Bence bu albüm de efsane bir albüm oldu yani.
0: Evet, ben şimdi sözü yüzümüzü güldüren genç bir müzikçi dostumuza getirmek istiyorum. Fagotçu Burak Özdemir.
1: Çok iyi tanıyorum.
0: Değil mi?
1: O bizim İstanbul Üniversitesi evet. Devlet Konservatuvarı'ndan yurt dışına transfer olmuş bir fagotçumuzdur ve çok yetenekli.
0: Çok çok güzel işler yapıyor. Ya. Yaratıcılıkta sınır tanımıyor bir kere. Çok,
1: çok
0: yaratıcı.
1: Acayip. Çok acayip.
0: Biliyorsun hem fagot hem de grubu Musica Sequenza ile.
1: Sequenza var. Evet, takip
0: Avrupa
1: ediyorum.
0: Avrupa ve Amerika'da gerçekten büyük övgüler alıyor. Bir de barok müzikle
1: ödül
0: çağdaş.
1: Falan da kazandı.
0: Tabii. Barok müzikle çağdaş müziği improvizasyonla elektronik müzikle birleştiriyor.
1: Tabii tabii, çok farklı.
0: Cazla bir... klasik müzik arasında köprü kuruyor.
1: Evet evet evet. O yüzden çok ilgi çekiyor.
0: Hatta opera
1: zaten.
0: Besteledi bir tane elektro barok fuga isimli biliyorsun.
1: Ya, duydum.
0: Çok yaratıcı, çok genç, gerçekten yolu açık olsun.
1: Güzel güzel, çok
0: çünkü
1: sevim.
0: Şöyle bir şey var onun kafasında. Buradan zaten yurt dışına konservatuvar bitip gittiği zaman barok müziğin farklı kitlelere ulaşmasını istemiş.
1: Ne güzel.
0: Mesela Vivaldi'nin eserlerini içeren The New Four Seasons diye bir albüm
1: yaptı.
0: Yapmış.
1: Evet, evet yaptı.
0: Bu albümde de ama hepsinde de bir mesajı var. Küresel ısınmaya ve her yanımızı sarıp sarmalayan teknolojinin yanlış kullanımına.
1: Aa, bak
0: bilinçsiz
1: sen.
0: Yaşam tarzına karşı çıktığını söylüyor.
1: Ne kadar
0: bir mesajı
1: güzel.
0: Var mutlaka.
1: Ne kadar güzel.
0: Bir yandan da diyor Vivaldi'nin caza kayan yönünü göstermek istedim.
1: O
0: diye.
1: Da enteresan.
0: Değil
1: demek
0: mi?
1: Ki böyle bir şey hissetmiş.
0: Yani Fagot'u sevdirdi bu çocuk.
1: Evet evet.
0: Çok
1: gerçekten
0: enteresan.
1: Yani öyle bir
0: klasik. De şansına bereketli besteci Vivaldi 37 tane fagot konçertosu
1: yazmış yani ama o da yani böyle klasik bir eğitimden gelip böyle farklı bir yöne açılması da yani yaratıcılık
0: evet, evet.
1: açısından çok önemli.
0: Şimdi o zaman Burak Özdemir'in Musica Sequenza ile birlikte
1: tamam,
0: Vivaldi'nin Ruyom sayısı 484 Mi minör fagot konçertosunu dinleyelim.
1: Bakalım.
0: Geliyorlar birlikte.
1: Hadi bakalım, çok ilginç olacak.

0: Borusan Klasik.
1: Harika ya. Bir yorum dinledik değil mi ya?
2: Ya işte yani
1: evet,
2: çok
1: ne güzel ya. Yetenekli. Konservatuarı sizin okulu bitirdikten ya, sonra çok... Berlin'e gitmiş. Bir de şey yapmış. Erken dönem müziği üzerine master yapmış
2: tabii,
1: Burak
2: tabii,
1: Özdemir.
2: Tabii. Çok yetenekli.
1: Sonra barok müzik üzerine uzmanlaşmak
2: harika.
1: İçin Juilliard'a gitmiş oradan.
2: Tamam işte bak
1: görüyorum. Bravo. Orayı da bitirmiş. Ve ona hocaları
2: bitirecek
1: şöyle bir şey
2: bulamamış.
1: Sormuş. Valla ona demişler ki Juilliard'a neden geldin? Böyle sorular soruyorlar.
2: Var evet çok
1: yetenekli. O da böyle cevap vermiş. O da müziği çalmak istiyorum ama gece kulüplerinde, plaj partilerinde, sokak festivallerinde demiş.
2: Allah.
1: Bunun için geldim.
2: Olmuşlar sonra
1: orada. Yok. Ne yapmışlar
2: çok
1: biliyorsa
2: beğenmiş.
1: Ona hemen bir oda hazırlamışlar.
2: Harika.
1: Prova odası bu cevabı çok beğenmişler.
2: Tabii.
1: Türkiye değil orası.
2: Tabii burada olsa sepetlenir de hemen.
1: Evet. Buyurun efendim. Mevsimlerden sonbahar. Senin konukların sarardı. Sonbahar
2: vallahi
1: yaprağı
2: vallahi sonbahar. Aniyeli oradan bakıp duruyor kızacak valla.
1: Sahne sizin.
2: Ya tabii şimdi burada işte o yazılan sonede ne deniyor efendim sonbahar artık yapraklar yavaş yavaş düşüyor başaklar sarardı falan böyle bir kırsal şey düşünüyoruz şiir bize
1: evet.
2: Bunu anlatıyor tatlı tatlı bir rüzgar esiyor sonra bir şenlik yapılıyor tabii sonbaharda biliyorsun her zaman festival gibi böyle
1: aynen.
2: Köylerde işte
1: danslar
2: onun dansları mi? Var falan bunlar tasvir ediliyor yani
1: çok da güzel tasvir ediliyor
2: gerçekten yani ben şimdi o kadar iyi buluyorum ki dinledikçe
1: hı-hı.
2: Yani Vivaldi nasıl o dönemde böyle programlı
1: gerçekten.
2: Bir müziği bize anlatıyor
1: büyük bir yenilik değil
2: yani
1: mi?
2: Bize anlatıyor bu havayı yaşatıyor
1: ya.
2: Kesinlikle yaşatıyor ve önemli bir şey programlı müziğin başlangıcı diyebilir. Evet gene Desiderio kardeşlerden mükemmel bir yorum gene burada göreceğiz. Bu söylediklerimiz yani sonbaharla ilgili söylediklerimiz de bence keman ve yaylı sazlar orkestrasından çok daha fazla bize hitap edecek. Bu grupla yani gitar, keman ve piyano ile bakalım bu sonbahar nasıl ortaya
1: İnanılmaz
2: çıkacak.
1: Ya, değişik
2: göreceğiz.
1: Bir sound
2: yani
1: gerçekten.
2: Hakikaten çok güzel oluyor. İyi ki bunu buldum. Burada da gene birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio Molto, üçüncü bölüm Allegro. Hadi Desiderio'lar çalıyor Desiderio kardeşler.

0: Müthiş
1: İşte.
0: diyecek bir şey yok.
1: Yani onu demek istiyorum. Şimdi
0: Bak
1: o
0: şimdi sana
1: Adagio
0: şey
1: Molto nasıldı
0: müthiş.
1: bu bölümde? Ben çok sevdim keman. Yani gitarın
0: Ve
1: da
0: çok güzeldir
1: o
0: ya.
1: duygulu tınısı. Ve yani derler ki dın dın yapıyor derler. Hiç dın yapmıyor. Yani adam o da keman gibi çalıyor. Ya
0: Gerçekten.
1: güzel
0: Kim
1: duyuruyor. Ya.
0: yapmış peki bu düzenlemeyi? Kendileri
1: Bunu
0: mi?
1: beraber üç kardeş tabii.
0: Yapar,
1: Yani
0: çalışır, çalışır.
1: Gennaro'nun tabii bu işte çok şey kemancının biraz o düzenleme yeteneği var ama Aniello da yardım edin. Aslında bu çok komik anlattılar. Bu böyle bir kağıt üzerinde çalışmış bir proje değil. Gennaro bunu zaten çalıyor yani
0: Ha, zaten
1: orkestrayla.
0: çalıyor,
1: Demiş ki
0: evet.
1: ya böyle bir şey yapalım. Ya kardeş de birkaç sefer konservatuvarda falan eşlik etmiş bu esere. Biliyor yani ondan
0: Eyvallah.
1: sonra. Bir tek bu işte yabancı kalan Aniello. Demiş ki siz çalın ben
0: Ona
1: improvize bir şeyler
0: işte
1: koyarım derken. Yani bunu
0: müthiş.
1: böyle provalar esnasında ortaya
0: Peki
1: çıkarmışlar.
0: benim aklıma bak ne geldi.
1: Evet.
0: Buradan sesleniyorum. Anihello bizi dinliyor musun?
1: Evet.
0: Dinliyor değil mi?
1: Dinliyor tabii
0: Ha, o
1: ya.
0: zaman kardeşlerinin yanına alıyor.
1: Alıyor.
0: Türkiye'ye geliyor.
1: Geliyor.
0: Cem Küçümen'in festivalinde
1: Of.
0: bunu seslendiriyor.
1: Tamam. Bunu hemen bu projeyi biz
0: Lütfen yani.
1: yapalım bunu.
0: Bunu yapın.
1: Ha başka bir şey var yalnız. Bu projenin içinde Piazzolla'nın mevsimlerinde bir de vurmalı çalgı var.
0: Tamam işte.
1: O da geliyor
0: Gitar
1: yani.
0: Festivali'ne
1: Tam,
0: lütfen
1: tamam.
0: gelsinler ya.
1: Tamam. Senin şeyini ileteceğiz
0: Arayalım
1: muhakkak.
0: söyleyelim
1: Söyleyeceğim tamam.
0: programdan sonra tamam
1: Tamamdır.
0: mı?
1: Hemen
0: Ama
1: arayayım.
0: açmaz şimdi birlikte
1: Yok.
0: dinliyor.
1: Dinliyor
0: Onun
1: tamam.
0: için
1: Sonra
0: açmaz.
1: ben konuşurum tekrar.
0: Ben şimdi Vivaldi'nin çekim alanından çıkıyorum artık.
1: Aa, sıkıldın
0: Tabii
1: galiba.
0: yeter. Yok sıkılmadım da yani
1: Ama
0: biraz rahat bırakayım
1: dinleyenler
0: seni.
1: için de bir
0: Evet.
1: farklılık yaratalım
0: Ben
1: doğru.
0: diyorum ki Brahms'ın en zarif eserlerinden birini. Opus
1: Aa.
0: 78 sol majör keman sonatını dinlesek.
1: Aa.
0: Birliklerin sahnesinde. Bunun da mevsimlerle bir bağlantısı var. Çünkü Brahms'ın Avusturya'nın Werther Gölü kıyısında bestelediği bu sonatın adı Yağmur Sonatı.
1: Aa çok hoş.
0: Anladın mı ya? Çok güzel oldu bence.
1: Yağmur sonatı bak
0: Yağmur Sonatı.
1: isim ne kadar
0: Evet
1: şiirsel
0: ya.
1: bir şey yani.
0: Üç tane keman sonatı yazıyor Brahms. Artık tesadüf mü bilemiyorum ama üç sonatı da sayfiyede, tatilde
1: Aa.
0: besteliyor. Evet.
1: Orada da besteleniyor.
0: Sayfiye dedim ama bu kelimeyi herkes anlar mı acaba?
1: Anlar.
0: Ha? Belki gençler anlamaz ama yazlık.
1: Aa.
0: Yazlık da besteliyor.
1: Yazlık desek çok daha güzel. Ha.
0: Birinci sonat az önce söyledim Avusturya'nın Werther Gölü kıyısında.
1: Çok güzel.
0: İkinci ve üçüncü sonatları da İsviçre'deki Thun Gölü
1: Oh
0: kıyısında.
1: ne
0: Ki
1: keyifsever adammış bu.
0: tatil evlerinde besteliyor.
1: Oh burada da eser besteliyor.
0: Üçü de olgunluk çağı eseri Brahms'ın.
1: Çok güzel.
0: Yağmur Sonatı'nın böyle samimi ve içe dönük bir atmosferi var. Göl kenarında bestelediği için doğal olarak karanlık bulutlar, yağmur, berrak
1: Ha.
0: gökyüzü tepemizde dolaşması bulutların kaçınılmaz oluyor.
1: Harika.
0: Bu arada sonatın Yağmur Sonatı olarak adlandırılmasının esas nedeni
1: Nedir?
0: Brahms'ın ikinci bölümünün temasını Yağmur Lied'inden
1: Ha.
0: almasından kaynaklanıyor, anladın mı?
1: Bunu bence
0: Evet.
1: sonradan takmışlardır ya adam ya.
0: Bence de herhalde öyle bir
1: Ya
0: şey.
1: emin
0: Çünkü
1: ol
0: Yağmur
1: yani.
0: Lied'i var Brahms'ın.
1: Kardeşim
0: Aynı temayı
1: uyduruyorlar. İlkbahar
0: kullanmış.
1: sonatıymış ya. Kim adam öyle bir şey demiyor ki ilkbahar
0: Evet.
1: sonatı. Biz uyduruyor. Ay ışığı sonatı bilmem.
0: İşte isim yapıyor o zaman dikkat çekiyor.
1: Ha onun
0: Proje
1: için
0: oluyor.
1: proje
0: Evet.
1: ismi. Peki öyle olsun.
0: Evet şimdi bu
1: Yağmur.
0: sonatın en güzel yorumlarından birini gerçekleştiren iki ünlü müzikçiyi kemancı Anne Sophie Mutter,
1: Ay ay.
0: piyanist Lambert Orkis'i sahneye
1: Çok
0: davet
1: güzel.
0: ediyorum.
1: O Mutter harika.

0: Kemancı Anne Sophie Mutter, piyanist Lambert
1: Harika.
0: Orkis, Brahms'ın bir numaralı sol majör keman sonatından birinci ve ikinci bölümleri seslendirdi. Söylemeyi unuttum, evet, birinci
1: hiç
0: ve ikinci
1: unutacak
0: bölümü.
1: Bir şey yok yani, belli oldu zaten,
0: evet,
1: ama hatırlattın.
0: Mi? Yavaş bölüm ve
1: ama aslında sen bölüm. Unutmadın, ben unuttum, sana hep hatırlatıyorum ne dinliyoruz, kim çalıyor falan, burada benim
0: evet.
1: kabahatim oldu.
0: Kar yağışı için gerekli sıcaklığı sağladım ben. Yağmuru başlattım.
1: Şey mi geldi?
0: Tabii, kışa
1: geldi. Meteorolojiden haber mi geldi kar yağışı için diyorsun şey?
0: Çünkü mevsimlik turu tamamlayacağız. Son.
1: Doğru söylüyorsun yani, haklısın. Demek ki biz evet bunu yapalım artık, kış ya desiderio kardeşler, bizi bir üşütsün.
0: Evet.
1: Ama şimdi bu kıştaki fırtınalar yani bambaşka esecek. Hani demin rekorlar kırılıyor, hız yapılıyor falan diyordum. Burada artık yani kemerleri takmak gerekecek yani. Öyle değil. O derecede tehlikeli gidişler oldu.
0: Ellerinden enstrümanları fırlamıyor.
1: Fırlar yani. Artık kendilerinden geçecekler yani. Hakikaten muhteşem bir yorum daha geliyor. Yani ben bu albümde yaz ve bu kış yani beni çok etkiledi. Yani dinleyenler için de bilemiyorum nasıl bir etki yaratacak ama tahmin ediyorum onlar da bu şey karşısında yani dirilik karşısında, bu çalış teknikleri ve mükemmel süratler karşısında etkilenecekler. Evet, şimdi gene Desiderio kardeşler, baştan beri söylüyorum, tekrar söyleyeyim, belki yeni açan dinleyenlerimiz olabilir.
0: Tabii.
1: Aniello Desiderio gitar, Gennaro Desiderio keman, Gaetano Desiderio da piyano. Muhteşem kardeşler ve Vivaldi'nin
0: bizi mahvetmeye devam ediyorlar.
1: Mevsimlerini böyle bir üçlüden dinliyoruz. Yani dünyada eşi benzeri yok. Evet, şimdi kışla bu seriyi ben tamamlamış oluyorum. Vivaldi serisini Gayecim. Gerisi sana kalır. Yani birinci bölüm Allegro No Molto, ikinci bölüm Largo, kızaklar gidecek biliyorsun
0: evet,
1: kışın içinde.
0: Çok güzeldir.
1: Çok çıngıraklar çalarak o şey kızak, atlı kızak gidiyor. Üçüncü bölüm tabii ki Allegro yani.
0: Aynen.
1: Ama bu Allegro biraz farklı bir Allegro olacak. Anlaşılan biraz Presto'ya doğru gidecek. O zaman hadi dinleyelim.
0: Dinleyeceğiz
1: Desiderio kardeşlerden
0: ki.
1: Şu kış bölümünü de.

0: Harika
1: Ya.
0: oldu. Değil mi? Her zaman bu dört mevsimi bir arada
1: Of.
0: yaşamak zor.
1: Ben
0: Böyle
1: yaşattım işte.
0: ilginç yorum olunca
1: Evet, ben
0: gerçekten
1: dayanamadım. Şimdi bak Ayacığım, birini bıraksan öbürküne yazık
0: gerçekten
1: oluyor.
0: çok farklı bir düzenleme, müthiş
1: Yani işte
0: yorumcular.
1: bunu yani
0: Evet,
1: bir
0: tekrarlıyorum.
1: izlesin.
0: Anielo kardeşlerini alıp buraya gel. Cem
1: Gel,
0: Küçümen'in
1: gelecek.
0: Uluslararası Gitar Festivali'nde
1: Festivaline gel,
0: bunu
1: gel.
0: çal. Çalmazlar mı gelip?
1: Çalmazlar mı? Bayılırlar.
0: Çalarlar, tamam.
1: Tamam. Bir
0: Ben
1: sponsor da
0: yaptım
1: bulursak
0: programı.
1: şahane olur da. Tamamcı.
0: Evet, çok farklı düzenlemeden, gerçekten müthiş
1: Evet.
0: yorumculardan dört mevsimi dinledik. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Genç fagotçu dostumuz merak etmiş bu düzenlemeyi.
1: Burak mı?
0: Burak
1: Aa.
0: ayrılmamış buradan.
1: Ha.
0: Dinlemiş Desiderio kardeşleri ve son olarak
1: Beraber mi
0: diyor.
1: çalmışlar
0: Ah
1: yoksa?
0: keşke, değil mi, ne güzel olur o da.
1: Vallahi o da
0: Vallahi
1: muhteşem
0: biz
1: bir
0: bugün
1: proje.
0: projeler
1: Ya devamlı buradan projeler üretilir bölümü
0: Diyor ki
1: efendim
0: madem
1: açtık.
0: diye biraz zamanınız var, ben kapatayım diyor.
1: Hadi.
0: Birliklerin diyor sahne
1: Çok
0: ışıklarını diyor.
1: memnun eder bizi.
0: Evet, Musica Sequenza ile birlikte son kez geliyor. Ve bize Handel'i ortaya çıkarmak adını taşıyan albümlerinden en özgün çalışmalarından birini sunacak Burak
1: Aa,
0: Özdemir.
1: çok güzel. Hadi bakalım.

0: Evet, fagotçu Burak Özdemir ve Musica Sequence'ı Handel besteleri ve Handel esinlenmelerinden yola çıkarak bir taraftan dönem enstrümanlarıyla gelenekten beslenmişler, diğer yandan da elektronik müzikte sınırları zorlayıp inanılmaz bir şey yapmışlar.
1: Harika yapmışlar.
0: Bambaşka bir Handel çıkmış gerçekten ortaya.
1: Ama ne güzel oldu.
0: Handel'i ortaya çıkarmak zaten projenin adı.
1: Çok keyifli bir, tam olmuş.
0: Çok keyifli bir sentez.
2: Gerçekten.
0: Biz de böyle başarılı bir sentez yaptık sanki bugün birliklerinin sahnesinde.
1: Vallahi bir şeyler
0: biz de
1: yaptık.
0: Biz Vivaldi'yi ortaya çıkardık.
1: Biz Vivaldi'yi çok tanıttık ya. Büyük reklam yaptık ama yani güzel
0: yok,
1: yönleriyle
0: yok,
1: ve güzel
0: damağımızda kaldı. Zaman inşallah. Zaman aradan mevsimleri çekip tek tek de dinleyelim. Hepsini
1: yaparız.
0: Değil de aralara koyalım.
1: İstersen bir gün böyle farklı bir şey yapalım yani. Mesela bak aklıma geldi bu proje ya.
0: Proje işi bugün.
1: Boş ve proje üretiyoruz. Bak mesela sen al bir tanesini başka bir şekilde koy. Ben yazı başka türlü yapayım.
0: Aynen,
1: böyle.
0: Aynen yapalım.
1: Dört öyle. Tane farklı dört koyalım tane bir programa. Farklı. Tamam, harika.
0: Evet Cem, söndürüyoruz sahne ışıklarımızı.
1: Yapma ya.
0: Sevgili dinleyenler, birliklerin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın. Birlikte.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Türk operasına büyük katkıları olan devre sanatçısı bariton Mete Uğur'u saygıyla anıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında birçok operada başrol oynayan Mete Uğur, lise yıllarında şan eğitimi aldıktan sonra 1960 yılında İstanbul Şehir Operası'nda ilk kez sahneye çıktı. Rol aldığı ilk eser olan Puccini'nin Madame Butterfly operasında ünlü soprano Leyla Gencer'le aynı sahneyi paylaşan Mete Uğur, kısa sürede Türk operasının yıldızları arasına girdi. 11 yıl Ankara Devlet Operası'nda görev yapan sanatçı bursla gittiği İtalya'da La Scala Operası'nda çalıştı. 47 yıl sahnede kalan bariton Mete Uğur, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce defa sahneye çıkmış, 24 operada başrol oynamış, sayısız konserler vermiş, yurt dışında 35 başkente davet edilerek aralarında Leningrad, Kiev, Bakü, Bükreş, Varşova, Belgrad, Üsküp, Riga, Tallinn, Kuybişev, Kazan, Gomel ve Frunze'nin de bulunduğu operalarda sahneye çıkmıştı. Türkiye'ye operayı sevdiren, uluslararası standartlarda bir sanatçı olan Mete Uğur, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülmüş, genç operacılara dünya sahnelerinin kapısını açan Siemens Opera Yarışması'nda 15 yıl jüri üyeliği yapmıştır.

Yeah.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı. 10. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham

şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.